0: yes. Jinidi. Obi biara. Ubeji na die. Enti wanyami onyanyiji mu. Wanyami ondoni pebi entangi.
1: Yes.
0: Wanyami onpeni pebi asem. Eyentangi. Nemum. Wa